0: Dönce İslam, Dönce İslam, Dünya var, Dünya var, Zan, Zan, İman.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عزيز مسلم الله، Allah'ın rızalığını kazanmak Müslümanın en büyük hedeflerinden birisidir. Ve hiç zahmet dahi isteyen Allah'ın rızalığını kazansın, esbabını yerine getirdiyse Allah Subhanahu ve Teala tevfik eder özünü ve ikram eder özünü ve razı da ol özünden. Allah'ın tebaraka ve teala kitabında ve Peygamber Efendimizin aleyhissalatu vesselam sünnetinde sebepler gelip insan nece Allah'ın rızalığını kazanır. Birincisi güzel iman getirmek, Allah'ı tebaraka ve teala tevhid etmek, kendisine şerik kılmamak, bütün ibadatı halisan özü için yapmak, bu birincidir. Ve bu esastı. Allah Subhanahu ve Teala kimseden razı olmaz bunu yerine getirmese. Aslan bunu için bütün mükellefler halk edip insan ve cinnen ve emredip özlerine ihlasan özüne ibadet etsiler. Fa en büyük sebep budur. İnsan muhlis olsun. İbadatında bütün ibadatını Allah için yapsın. İhlasan ve muvahhid olsun, Allah Subhanahu ve Teala kendisinden razı ol. وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى diri Rabbul Alemin. وَلَسَوْفَ يَرْضَى kimden? Ki ibadatını Allah'ın rızalığı için yapar, ihlasan yapar. İkincisi İstiyâle ve lesevfe yarda diri Rabbul Alemin. Ve lesevfe yarda kimden? Ki ibadatını Allah'ın rızalığı için yapar.

Subhane ve Teala onlardan razı olup Kur'an-ı Kerim'de haber verip muhacirlerden, ansarlardan razı olup ve kim de bunların yolunda, imanda, ibadette, yollarında yerir. Allah razı ol özünden. وَالسَّابِقُونَ الْاَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ Bir de kim? وَالَّذ۪ينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَاِنْسَانْ Bunların yollarını oksun, bilsin, ögrensin. O zaman bilir hak nedir, batıl nedir ve ehlil hak kimdi? Hatta hakkı tutsun ve onların yolunda yerisin. Bir de Allah'ın rızalığı tebaraka ve teala, insan sadık olsun Allah'ın rızalığını istemekte. Sadık odu ki hiç geri kalmasın, tembellik etmesin, ne kadar cühdü var, imkaniyatı var, çalışsın hayatında hatta Allah'ın rızalığını kazansın. Allah subhanehu ve teala ikram eder özünü ve razı ol özünden. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم اخرنده diri رضي الله عنهم ورضوا عنه bir de razı olmak Allah'ın yazdığına, Allah'ın kaza ve kaderine. Peygamber aleyhissalatu vesselam haber verdi, ecrim beyyücü, iptilanın beyyücü dendi, ağırı dendi. İptila ne kadar ağır olduysa, özüden sabır var ise, rızalık var ise o kadar ecri fazla olur. Bir kavmi Allah sevdiyse iptile eder özlerini. Razı olduysalar razı ol özlerinden. Razı olmadıysalar Allah da razı olmaz özlerinden. Fe insan çalışsın her zaman Allah'ın yazdığına razı olsun. Razı olmak da sabırdan bir derece üskekti. İnsan bazı kere sabır eder ama içerisinde bir incik var. Razı kimse sabreder ve içerisinde bir şey yoktu. İçerisiz rahat Allah'ın yazdığına teslim olupdu. Fe çalışsın, bu rızalığı kazansın, hatta Allah da razı olsun özünden. Bir de Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek ve ezberlemek ve anlamak ve amel etmek. Peygamber aleyhissalatu vesselam haber verdi, Kur'an-ı Kerim bir heyette geldi kıyamet gününde, bir surette geldi kıyamet gününde. Yoldaşıyla kavuşu, o yoldaşı ki Kur'an'ı okurdu gece gündüz, anırdı, amel edirdi. Ondan sonra dua eder diyor, ya Rabbi bu yoldaşımı ikram eyle, bu yoldaşımı ikram eyle. O zaman Kur'an'ı okuyana tacil karama bırakırlar başına. Kur'an-ı Kerim diyor, ya Rabbi daha fazla ikram eyle özünü. O zaman hülletil karama elbisesini girdiler özüne. Hülle odu, insan elbisesinden üstünde girer özüne. Heybet için, güzellik için. Hülletil karamanı elbisesini girdiler özüne. Ondan sonra diyor, ya Rabbi razı ol özünden. Allah razı ol özünden. Ondan sonra dili Kur'an oku. Ve derece üstüne gele Kur'an okumaktan. Başlar Kur'an okumaya. Her ayeti okudukça bir derece derecesi üstüne yolu cennette. Fe Kur'an büyük bir kapıda Allah'ın rızalığı için ögrenin ve uşaklarınızı da bırakın merak istihfiza, hatta mukayyet olasız özlerine yoldan çıkmasılar ve yardım edersiz Allah'ın rızalığını kazansılar. Bir de Allah'ı tesbih etmek, hamd etmek büyük bir kapıda Allah'ın rızalığı için. Sonra dua etmek, Allah'tan rızalığını istemek. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'meteke alleti en'amte aleyye ve ala valideyi ve en a'mele salihan terdah. Duala Allah'tan iste, razı olsun senden ve tevfik etsin seni bu esbepleri yerine getiresen. Yeruden çabalayabilmesen, Allah seni tevfik etmese, bir rükat namaz kılabilmesen, bir secde edebilmesen, bir tesbih edebilmesen, seni tevfik etmese, yarvar Allah'a seni tevfik etsin, güzel ameller yapasan, hatta razı olsun senden. Bir de o sünnetleri yerine getirmek sebep de Allah razı olsun insandan. O sebepler
bir kelime mesela insan konuşur, bir davet eder, bir nasihat eder, Allah razı olsun özde bilmiri, Allah razı olsun özünden o kelime hatırı için.

إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. أي قرآن وخيان داوز يو يغلص أزلا يو يو بو ما شاء الله عندي قربان أول مزلارنا تعزدا بعزنا حشا بعزنان بل يجب قرآني سنة وقرآن أنا بس تعزيادة بالشكل ده أخرى زنة بقصة يوسف سورة سنة أخرى يا بقصة حزت أيوب قصة سنة أخرى يا واش يا واش أفان ما الله عم كيف وجره ولو ما الله ذا جوزة ما عين أروده كان برسي dedi haçatıdan sonra dedi ben mırladan sordum dedim naksı mırladan dedi yoktu o taziyede okurdu bizimsin derim oğlum bu estağfurullah istemem efendimiz diyeyim efendimiz buyur ennaihatu mel'una ve men havleha minel mustemi'in yel'anuhumullah vel melaiket vel nebiyyun ve men yesma'um hapsi mel'un diler ne için lenev sazları sızlamak da leyse minne mellezamal hudud ve şakkal cüyüb sazlamak caiz değil. Onun yerine salavat ver efendimiz. Onun yerine otu Kur'an oku. Onun yerine inna lillahi ve inna ileyhi raciun ile. Onun yerine Allah verip Allah alıp. Sonra sen sazlasa ona bak. Kakız şimdi bunu bilirsiniz siz. Dört arvat avanın cimakları birliği ve fizahten girerler. Buna ne selam aleyküm de. Kakız kaşarına kalkıp kodemezse soğan bağış gömüp siz. Ne soğan bağışı? Ne türbelik? Kız bu türbe de türbe. Yarın sen de öylesin. Ne yani bunu fi zaaf eder. Fi nefsil vakit Efendimiz buyur. Leyse minna men latamal hududa ve şakkal cüyub. Yani peygamber ölende beni ettiler öz ise. Fi zaaf kaşarladılar özünü. Onu istedik. 23 asa vallahi da. O bir siyahı böyleydir. Diyelim bile bir gün. Vallahi ben mallah değil ben cevap verim. Kapçalını sıktım. Hayırdır. Vallahi neneyden oğlan davet edin ben. Ne sebebine? Vallahi babamız öyle. Nenem diri. Babamın türbesini kaldırağın. Kırkıdı. Türbesini kaldırağın. Diri durun dört. Benim beş oğul uşağım var. Sayım 35 gün sonra türbesini kaldırağın. Ben de böyle bakırım ağızlarına. Dedim ben de diyorum ben istedim dedim harca koy kaldırağın gelirim ahır. Nenem kabul etmiyor diyor olmaz. Bir uzun başı yerine. Dedim billen bunu naksı dinde bazı görüp sen. Bir dinde okuyup sen bunu. Dedi o böyle işmişem. Dedim naksı peygamber deyip. Bizim peygamber deyip bilmem alem diyor. Dedim sen alemin dinindesen yoksa Muhammed'in dinindesen. Dedi tabii Muhammed'in. Vallahi nişi dedim türbe kaldırmak bizim dinimizde var. Hatta sen sayasan kırkını. Nişi özü türbe kaldırmak bizim dinde var. Hatta sen sayasan kırkını. Yok. De bak kırklardan getirdi o. Diyeyim sen nereden getirdiler? El nizamel firavani. Firavun ölende 40 gün darmana koyardılar özünü. Hatta madetin naturan. Ben vaktinde bunu tedris de verirdim devresinde. Madetin naturana koyardılar özünü. Hatta kokmasın. Tahnit maddesidir. 40 günden sonra çıkardırdılar bir kere altın gömeyi. Mevzumuz dahi. Gömerdiler özünü. Sen bunu, sen din Muhammed'desen yoksa din Ramses'tesen. Din Muhammed'de yoktu bu. O bir sebebi, dön, ilin verin. Kara girimler gir. O kız soymayasın, alemmezde kılık. O akalın koy yeri çıksın. Ma'al ilim Efendimiz emri edipti. La azâ'a ba'da. Aha, hapuz bilirsiniz. La azâ'a ba'da thalâf. Bes nâdi. Arvadlarımız bizim kişimiz olurlar. O ne emreleri oğlu? Haşa haşa bazından. Haşa ehli imanla. Hapsi yok taban. Efendimiz buyurur. La, vallahi arvad var. Vallahi arvad var. Kişisini o estevcih eder imanda. La azâ'a ba'de felâf. Bitti. O bir şey. Gel bu tatı azâ'da oturuptu. Benimsin Hazreti Eyyub'un kıssasını okuyor. Hatta öyle sahabi şey bulur. Böyle yıkılırlar. Tarihsinden vay. Efendim Allah bu nazar Kur'an'ı indirip taziyede okusun. Ondan sonra paranı alandan da sonra ondan sonra emul an boyun nazı dilenin. Ben ne boyun nazı etsin? Ve peki bu niyetim var hala? Ece bu öyle niyetimi var ise kim kaldırır bunun mesuliyetini? Ha? Yala cevap verin. Atma onun dinin boynuna. Her şey dinin boynuna atır hapsını. O kılada koyup din boynuna atır. Öyle çacını atıp öyle din. Vallahi haram din bunları izmesin demeyip de. Vallahi bizim din bir parça ahlaktı. O birisine bak.
gelip badene gelip titredi gelip vallahi bu keşhalıktı. Vallahi dinden hep keşhalık etme. Lakin din deyip de ahlaktan çıkma yazıya. Din demeyip de çıkma yazıya. Biz deyip edepsizlik etme cinen. Din demeyip kişiyle münakaş etme. Biz deyip kişiyi sözme. Din demeyip de kişiyi ihtiram etme cinen. Biz demeyip kişiyi sen kaboşaman la. Kaboşaman. Abi sizler de deyip. Din demeyip sana alemin kızında git top top oyna cinen. Buradan alıp sana özün misin? Bir küskire misal getirin. Bahsi inna Allah'ı amur bil adil dedin ha. Hala adil kelimesindeyim. Bir genç, bir adam, bir gençten bir adam, adama çağının arvadı var, ev uşağı var. Koy, bak affedersin, ben bir şey sarıyım sen işmekte. Ya bu da kamil ayman, hatta müderrislikte. Hatta devrette ders verilen müderriselere de yardım. Bizde ahyede cihaz-ı tenasülü zekeri var, unsevi var. Talebeler gençler eşitsinler iyi. Ve iyi, çok arkadaşım var, müderrisler çimen devrede ders vermişim özlerine. Sorardım özlerine, derdim bizde altı ilmide cihaz-ı tenasülü, yani erkeğin erkeklığını ve arvadın arvadlığının şerhi var, kitapta, menekte var. Şerh edip siz bunu gençler, talebeler için, birisi dedi, valla usta biz utandık şerh edip bunu, ayıptı, ne dedim. İşi dedim, sen peygamberden nazdarsan, işte sen peygamberden muaddepsen, peygamber Hazreti Abdullah bin Mes'ud ne diyor? فيما رواه الترمذي في حديث صحيح كنا نسأل رسول الله. برابا برسن برابا حتى عن الخراءه كيف نخريها. Bir peygamberden sorardık edepxanada ne caiz oturağın. Sorardık ailemizden ne caiz yatağın ne vecih hilafi şer'i dağın. Hazreti Ömer radıyallahu anhu cema edenden sonra bir elhamdülillahi lezî hassanani ve sâne ferci. Cima'ni şimdi Allah'ı zikrederim. Ya Rabbi hamdolsun sana cima'ni zihneden uzak etti, hüsnetti, koymadı o edepsiz oğlum. Hazreti, buraya bak, Hazreti Hasan'a bak. Radıyallahu anh, Hazreti Ali'nin oğlu. Gelip benim efendi, elinde bir kitap okuttum. Ne, dedim bu neydi? Dedi bu hayatun el cinsiyadi. Dedim ben derim bir tane tep baba. Bu neydi oksan? La ceddin onu oku. Bak Hazreti Hasan'a bak. Ne dedi? Karl Michael. Ben hesabı bulamadım diyeyim. Ben size diyeyim siz için. Hazreti Hasan ne dedi bak. Radıyallahu anh. La teka'u ala nisaikum kema teka'u albehaimu ala inafiha. Aile uzun yetmeğun aynı hayvanat neze yeter. Hukukul mar'a gelsin yalla. İşi hukukul mar'a bas illa kat girsin hanım. Bir kreavut girsin. Sıksın erkekler de anlatırsın bu hukukul mar'a de. Hukukul mar'a zavaçtı, hukukul mar'a usradı, hukukul mar'a uşak doğmaktı, hukukul zavuz var, beslemek var, işlemek var, bina var, tekvin usra var, tekvin müştemek var, ilakat, kuzu ve kurba var. Bak sen bunlar, nişi bas bitti, ağırlığı bitti. Yok baba, yok hayatım, nişi bas hadi o tembeli yaptı, o ev yapıldı, yok. Hazreti Abdullah bin Abbas'a bak. Hazreti Abbas'ın oğlu. Ki Efendimiz dua edip özgüldü. Sallu al-Habib Muhammed. Ne dua edip özgüldü? Efendimiz bir gün abdest edildi. Gitti, kutuya su, böyle diye, ibrika diye su koydu, koydu yeme şahsına. Ey demiş girmedi içeriye, dedin ne o ki Efendimiz avratını görüm. Şah da böyle 7-8 yaşında. Efendimiz böyle baktı özüne. Efendimiz özü bilirsen. Nur-u Nubu var özünde. Bu duanı etti özünde. Ya Rabbi dedi. Fakkıhu fiddin ve allimhu te'vil. Dinde gözün at. Ve ilmi te'vil ver özüne. Yani bir ayetten 100 mana çıkartsın. Onun için bütün sahabe-i kiramda bir işgal olsaydı Abdullah bin Abbas sağırırdılar. Derdiler bunca alem, bunca ihtiyar adamlar oturup bu genci. Derdiler bunun için peygamber dua edip bakır. Bunda bereket dua Resulullah var. Ne desin? Kuntu etezeyyenu li zavcati kama tetezeyyenu li. Ha? Hukukul mar'a gelle. Ya tefavun ne da? Yo manem ki hanım bir kasırda oturuptu. Çi seyreleri var, bir böyücü vazifesi var valla. Etek et, etek et diyorlar özüne. Ben demem etek, ben şapalak diyorum özüne.
ناتكته بس انت محتاج اضراره تخرخ بس محتاج غين خسلاري درمان اتمخ ملت عزده ملت خستاده ملت محتاجته من انت استرم دي دغم كمن çolpaqlar asfab gitsin karınlar tok olsun yok ben yem kurban olum o ağzı senden kurban olum sana Resulullah ma amene bi Muhammed kimse demezsin ben musulmanım av muminim ma amene bi Muhammedin men bâte şeb'ânen ve câruhu câi'un bi cembihi kimse demezsin ben ümmet Muhammed'tenem karnı tok Konsiyon aşağısında at. Ya baktı bir davetname kuruldu buradan mahalleye kadar durdu. Ondan sonra Yasin çöpeği çöktüler. Adam da var evinde bir çöpeği alabilmiyor. Ala kulim. Dedi devaya dediler boynum acırıyor. Dedim ama adam düz dahta boynum düz olsun. Muayen der bir dercik.

0: alem çoğu baksan gafletteydi. Bir kermine gafildir. Kaennehu ölüm yoktu cemaat. Vallahi bazı şirketin pazarları diyorsun bunlar hiç yadlamazlar ölümü. Ebeden geçsen pazara böyle düzlü bölgüde ense de hapsı vırgın korkmuş diye yeşilliktı diye mevadı bir kermek sarı doldur verir sana. Bu kıştı. Bazı insan fakir insan nedir? Niye de kardeşlerim boy yasa dolsun. Ne için? Neye boyun azat etsen? Bilmem bir denedi, iki denedi, üç denedi, yüz dene sen o kimin? Yüz dene sen o kimin? Kış oldu özle. Valla koy boyun azat ya lakin peygamber hatırı için sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeş niçin peygamber hatırı için? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur. Men gâşşenâ leyse minnâ. Bizden diyor ki. Eydi sen Allah'tan korkamsan. Eydi sen bu alamı bana mal verirsen. Yok be sözü. Gayri insanlar. Biz diyemirik de ey yoktu. Yok. Biz selaşırık o insanlar. Bela ayetler tesir etme sözüne. Ebeden. Yani bu yeri yıkanmaktan sonra ne oldu? Sebbah namazı camlar doldur. Yok. Aynen üzler. Ne içi? Bilmem. O insan özü desin. Özü geçsin ya da desin ben niçin sabah namazı getiririm camiye? Ne içi? Cemaat sebep var. Ne içi gelmiyorum sabah namazına? Sebep var. Nerede sebep? Rahimen saat 1'de yatırım, 2'de yatırım. Tabi kalkmasan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ke kudvavdı. Ke sevdavdı. Ke ahabbin nasi ilel... İlâ Rabbil âlemîne minel halk. Nımbaz işe namazını kılırdı, giydirdi ya da bitti. Daha bitti. Âlem işe namazından sonra giydirdi ya da yallah hayatı başlar. Saat neçerdi? 11'di. Kimse yatmayıp. 11:30. Baba niçin yatmışsınız? Vallahi yok biz geldi. Taban gelmez. Bana alıştı. Ece özü alıştırırsan az yukuya aynen alışsın. Erte yat, sebbah namazı kalk. Sebbah namazın faydası var cemaat. Kim sebbah namazın kılsa cemaat namazında Allah'ın zimmetindedir. Fehuve fî zimmetillâh ta korkamaz. Sebbah çıkar yeri, bismillah, tevekkeltu alallah ve la havle ve la kuvvete illa billah. Sebbah namazın kılıp, başı üzke açtı. Ne için sebbah namazı kılıp, Allah'ın zimmeti altındadır, bitti. Bu adam musaytırdı, sebbah namazın kılıp, Allahu Ekber. Bu öbürsü. Kılmıyor. Ne için? Yuhu. Erte yat. Sen çok yatsan ha. Erte yat. Koy tok olasan. Hatta sebbah namazı kalkasan. As-salatu hayru minen nevm. As-salatu hayru minen nevm. Şiyeti bu adam. Sebbah namazı cemaat. Necebe la ihtimam verir cüm'a namazına. Sebbah namazı çok mühimdi. Onlardan ol. Onu da kılasan, keennehu yarım gece kalkıpsan. Ferz namazı kılasan, yarım gece kalkıpsan. Ha! Ekidu men yatmıştım. Koy yatım insan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. Men sallal işa'a fi cema'a, fekeennemâ kâme nısfun leyl. Ve men sallal fecra fi cema'a, fekeennemâ kâme leyle kulla. İşe'yi de sebbah hicamı da kıl, sen gece ihya edipsen özün. Niçin bunu edebilmirik? Ne hiç edebilmirik? Dukoy cevabı da para olsun. Yeser cemaat işe namazını kılan 50.000 verir gözüne. Sebbah namazı kılan 100.000 verir gözüne. Bakın sokaklar dolular alemden iniyor. Ama bu iş o dünyada kalıp. O dünya için kalıp cemaat. Bu dünya için nence muhavale etsen. İstesen bir yıl tapasan. Nence yıkıştırırsan, nence yorulursan bir yıl yapasan. Edebilmesen. 10 kürük at kılasan. Bu sürü revatib, bu akadeler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur bir kasır yapılı cennette bu insan için. O kasır adı oldu tapu. Yo dine tapusu yok. O kasırda kimse girebilmesi için ne senden başka. Sen bez girsen içine. Ama neydi? O dünyadaydı.
1: Allah'ım Hamd sana mahsustur. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Biz sadece sana tabiyiz. Allah'ım, lütfundan, rahmetinden, bereketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan eder. Allah'ım, verdiğini kimse gelemez. Engellediğini kimse veremez. Sen alemlerin Rabbisin. Bize güç ver Rabbim.